adına Türk dediğimiz Selçuklu, Kıpçaklı, Oğuzlu vətən, Altaydan üzüməri at çatan.

adına Türk dediğimiz Selçuklu, Kıpçaklı, Oğuzlu vətən, Altaydan üzümləri at çapan.

Sen haklı, hakkı güçsüz bilin, gülmek günahtı. Gelecek cezanı çekmeyin vakti, hesabı ahır.

Adına Türk dediğimiz Selçuklu, Kıpçaklı, Oğuzlu vatan. Altay'dan üzüm eri at çapan, bayrak sancan.

yoksan senindir. Dilleri çin çinidin, uçan göğerçinidin, tekçe